yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Hey!

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Sabahların efendisi. Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Günaydın Kerem.
14: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Ah, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda sabahların efendisine denk geldiniz. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak bu sabah da yanı başınızda olacağız. Ve işe giderken yüzünüze tebessümler kondurmak için her zaman yaptığımız gibi var gücümüzle, tüm gücümüzle yanınızda olmaya gayret göstereceğiz. Nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ve Kombos Otomotiv'de muhteşem bir kampanya başladı. Yo, öyle hemen değil. Birazdan bir sonraki anonsta Kombos Otomotiv'deki yeni başlayan efsane kampanya detaylarını aktaracağım. O yüzden bende kalın. Sizden ne haber millet, her şey yolunda mı? Uyanabildiniz mi? Uykunuzu aldınız mı? İşe gitmek istiyor musunuz? Ya bak bir şey söyleyeceğim. Tavuk olsaydım ve tavuklara program sunsaydım işim çok kolay olacaktı. Ama siz beni çok yoruyorsunuz ya. Dünyada yaşayan en akıllı türe program sunmak çok zahmet. İçerik falan kullanmamız gerekiyor. Yazıp çizmem gerekiyor. Her sunucu yapmıyor. Ama her sunucu da bu yüzden ünlü değil zaten. Değil mi? Yani ne ekersen onu biçersin kanka. Malzemeden çalmayacaksın. Kaliteli servis yapacaksın. O zaman sırtın yere gelmez. Ama diğer yanda o zaman ucuzluk marketlerin başarısını açıklamak da çok zor değil mi? Yani açıkçası kaliteli sucuğun kilosu 2500 lira. Ucuzluk marketinde sucuğun kilosu 800 lira. Ya insan ister istemez yani bu sucuğu yerken içindeki... Çiğnerken bana et yiyormuşun hissini veren malzeme acaba ne sorgulamasına giriyor. İster istemez. Ya hayır, kıymanın kilosu 1600 lira. Bunun baharatı, işçiliği, paketlenmesi, nakliyesi, lojistiği falan derken 1000 liranın altında aldığın sucuk sadece doyurmuyor, aynı zamanda düşündürüyor. Ya ben tam böyle huysuz, cimri, eski kafalı ihtiyar moduna geçecekken bir şey oluyor, sekteye uğruyor bu hayal. Mesela birkaç yıl önce kendime bir bozuk para çantası aldım millet. Minik bir şey, kumaştan yapılmış. Artık diye düşündüm, öyle bir yaşa geldim ki kasada kasiyer 136 lira 38 kuruş dediğinde 38 kuruş mu? Tam vereyim ben deyip küçük çantamı açıp, anlıyorsunuz değil mi benim millet? Yani vakti bollaşmış, bu tip şeylere vakit ayırmaktan imtina etmeyen emekli mi oldu ya? 38 kuruşumu sayarım paşa paşa ben ya. Ne işim var ki? Ama içimden hiç gelmiyor. Yani bu bozuk paraları değerlendirmek fantezim. Bu bozuk paralar aslında pek de değerlendiremiyor olduğun gerçeğiyle yüzleşince moralim bozuluyor ya. Umarım anlatabiliyorumdur ya. Evde de biriktiriyoruz aynı derecede etkili aile bütçesine, değil mi? Ama da daha da klasikleşmiş yaşlı adam işlerine girmiyorum millet. Rahmetli dedem araba anahtarıyla kulağını karıştırırdı ya. Mesela bir keresinde 1,5 saatliğine görme yetisini kaybetti adam. Yani okey, tamam, 50 sene önceydi kabul ediyorum ama bu kulak zarını keşfetmemişler miydi o zaman diye de bir tahmin ediyorum ya. Araba anahtarıyla kulak ya. Ya yaşlanmayı düşünmüyorum açıkçası. Bak ben eşimle bir anlaşma yaptık, ondan rica ettim. Dedim ki bak hayatım, pantolonumun kemer tokasını göbek deliğimin üstünde ya da mememin hemen altında görürsen, kazara otoparktan çıkarken arabamızla üstünden geçersen çok sevinirim ben, tamam mı? Anlaştık mı tatlım benim? Yaşlılık. Gördünüz değil mi, keyifliyiz millet. Her sabah böyleyim ben ya, benim yapım bu arkadaşlar. Yani huzursuzluğu hiç sevmiyorum. Etrafıma neşe vermek benim en çok sevdiğim şey. Size de tavsiye ederim. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
4: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Günaydın. Günaydın hanımlar beyler. Günaydın şahane ada. Size bir bilmece sorayım mı? Ha? Bak geliyor bilmece. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim, hem de 6 ay para ödemiyorsun. Ne bu? Bu nedir ya? Ben söyleyeyim, bu kombosun delirtçe kampanyası. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 gelmiş arkadaşlar. Nasıl? Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hemen teslim. Bak olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun, eve götürüyorsun, havana atıyorsun, Lefkoşa'ya iki tur geziyorsun, Girne'de üç tane story atıyorsun. Nasıl? Ödeme mi? Oh, 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksitte Kombos otomotivden. Yani Kombos diyor ki millet, Keremcim sen hiç yorulma. İlk taksidi ben hallettim. Sen sadece aracın keyfini çıkar. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyat ne mi? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca da bedavaya benzini koy gez. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizdeki her şeyi bırakıp bugün koşarak Kombos otomotive gidiyoruz. Yani ben olsam bir beyazı bir de grisi için kavga ederdim. O kadar güzel. E hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı. Kombos otomotive gidiyorsun. Haydi bakalım.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
2: Bir tubacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
3: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
4: Sabahların efendisi hafta

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Günaydın. Nasıl? Nasıl ya? Her sabah nasıl bu kadar neşeliyim? Vallahi bilmiyorum ya. Her defasında bu soruyu soruyorlar ama cevabını bilmiyorum arkadaşlar. Sanırım yapı gereği ya. Yapısal olarak ben böyleyim. Her daim gülüyorum, her daim güldürüyorum. Ve bundan çok keyif alıyorum ya, size de tavsiye ederim. Ne yapacaksın şimdi, kalktın somurttun, ne oldu? Ne oldu, neyle eline geçti? Vardır ya böyle yataktan kalktığında asık suratlı falan. Ne oluyor ki ya? Ya en azından bugün de uyandığınız için şükretsenize millet. Değil mi? Ha bir de sabahların efendisiyle uyanmak var tabii, o da ayrı. Değil mi? Evet. Benim sanırım alt giyimle ilgili bir sınavım var bu hayatta millet. Ya arkadaşlar son 10 hadi belki 20 yıldır şort veya pantolon giydiğimde her seferinde ayağım paçaya takıldı ve yere düştüm ya. Ve insan kendisine nasıl sinirleniyor ya, nasıl sinirleniyor, siz de benden daha iyi bilirsiniz. Yani aptal diyorum kendime. Bir tane şort deliği, bir de çubuk daba

0: intikam var. İçine isabet ettirememek ne demektir ya? Yani bugüne kadar nasıl hayatta kaldın sabahların efendisi diye soruyorum kendime. Ah. Ah, peki tamam, bu sizi sınavımla ilgili kesmemiş olabilir. Bu sabah duştan çıktım. Çekmeceden bir boxer don aldım. O da biraz loştu. Sonra çevirdim. Bir daha çevirdim. Gene çevirdim. Bir türlü önünü bulamıyorum. Her çevirdiğimde arkasına nasıl denk gelebilirsin sen ya? Hayır, sonra fark ettim ki donu çevirirken hunharca çeviriyormuşum. Tam tur döndürüyormuşum her seferinde. Ya tam tur ya da %75. Bir türlü denk getiremiyorum. Ha işte bu yüzden bir erkeği boş bırakmayacaksınız. Yani hele günde 2 saat çalışan adam bu hallere düşer. Ha, işim gücüm olsaydı doğru dürüst bak nasıl donun ön yüzünü 2 saniyede bulmak zorunda kalıyordum. Bak, en kötü ihtimal arkası ön tarafa denk gelsin. Sonra işe ederken yürüyerek döndürmeye çalışıp belki de yeni bir yetenek elde ederdim ya. Vallahi garip bir adamım ben ya. Samimi söylüyorum. Eşim de her daim bunu söylüyor zaten. Sen hayatımda gördüğüm en garip adamsın diye. Neyse. Neyse. Sabahların Efendisi'ni dinlemeye devam edin. Ve Türkiye Kıbrıs İnsan Değişim Programı'na destek verin. Tamam mı? Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: tattırma meselesini sevmiyorum. Açık konuşacağım. Ben restoranta yemek yemeye gittiğimde bir şey içeceğim diye gitmem. Yemek yemek için giderim. Yemek yerken bir yandan da kafayı bulmak istemem. Ya yani böyle bir amacım yok. Azıcık doldururlar ya tadına bakalım diye. Doldursan be manyak. Para veriyoruz işte, israf mı edeceğiz? Geçenlerde bir tanesi geldi şey dedi. Şişenin mantarını koklamak ister misiniz? Niye dedim? Ne yaptın o mantarla?
1: Sabahların efendisi.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
4: Genç Yapı Market'te bu ay

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın millet. Günaydınlar Şana'da. Nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Sabahların efendisi. Size bir bilmece sorayım mı? Ha? Hadi geliyor. Hem sıfır, hem Mercedes, hem hemen teslim, hem de 6 ay para ödemiyorsun. Bu nedir? Ha, nedir bu? Ben söyleyeyim, bu kombosun delirtecek kampanyası millet. 2026 model gıcır gıcır yeni GLA 180 gelmiş arkadaşlar. Nasıl? Nerede mi? Direkt showroom'da, anahtarı üstünde seni bekliyor. Hemen teslim. Bakın olay şu. Arabayı şimdi alıyorsun, eve götürüyorsun, havana atıyorsun, Lefkoşa'yı iki tur geziyorsun, Girne'de üç tane story atıyorsun. Nasıl? Ödeme mi? Oo, 6 ay sonra başlıyor. Hatta ilk taksidi de Kombos Otomotiv ödüyor millet. Yani Kombos diyor ki, Kerem'cim sen hiç yorulma. İlk taksidi ben hallettim. Sen sadece aracın keyfini sür. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Babanız bile bu kadar iyilik yapmaz ha. Fiyat ne mi? Sadece 45 bin sterlin. Ve 6 ay boyunca bedavaya benzini koy gez. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizdeki her şeyi bırakıp koşarak Kombos Otomotiv'e gidiyoruz millet. Bak ben olsam bir beyazı bir de grisi için kavga ederdim. O kadar güzel. Hadi araba orada, fırsat orada, bahanen kalmadı artık. Hadi bakalım. Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi bakalım? Depresyonu atlattık mı? Artık atın üstünüzden negatif duyguları millet. Ya ben ne zaman vazgeçtim biliyor musunuz depresyonda? Depresyonumun devam ediyor olmasının sebebinin bu depresyona neden olan şeylerin biteceği ihtimali düşünmek olduğunu fark ettim. Anlatacağım. Yani dünyada yaşadığınızı ve buranın problemli bir gezegen olduğunu kabul ettiğiniz zaman sanki her şey bir kolay oluyor. Anlatabiliyor muyum millet? Yani 3 milyar ışık yılı uzaktaki Zoltar XY23 gezegenine gidebiliyor musun sabahların efendisi? Hayır, gidemiyorum. O zaman abuk sabuk dünyevi meselelerle canını sıkmayı bırak. Tamam, peki. Kabul. Radyo Enerji Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu millet ve bu istatistikleri bize sağlayan siz dinleyicilerimize minnettarız. Karasal yayın yapan medya organlarının son döneminde bize verdiğiniz bu destek adeta sevgilinize açık kalan son telgraf ofisinden telgrafla aşk mektubu yollamanıza benziyor. Ya da öyle bir şey. Tamam mı? Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız ama tek başıma değil, sevgili Ece ile birlikte. Günün sorusunu sosyal medyada sorduk. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında. Ece'nin Instagram hesabında. DJ Ece. Ece DJ I am. Öyle bir şeydi. Enerji'nin Instagram hikayesinde ve NRG Play'in Instagram hikayesinde günün sorusunu paylaştık millet. Hemen gidin soruya bakın. Yorumlarınızı bırakın. Süper bir hediyeyi kazanma şansını yakalayın millet. Benden söylemesi. Hadi bakalım. Bu saati noktalıyoruz. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydınlar beyler. Günaydın Şanada. Günaydın Ece.
1: Günaydın.
0: Nasılsın?
1: İyiyim bugün. Sen nasılsın?
0: Vallahi süperim. Neyle ilgileniyorsun?
1: Cevaplarımızı okuyorum.
0: Ha, gelmiş bir sorumuza cevaplar.
1: Tabii ki.
0: Süper. Hadi bakalım. Günün sorusunu paylaştık arkadaşlar sosyal medyada. Instagram'da hikaye olarak hem Enerji'nin sayfasında, Nerege Play'in sayfasında, Sabahların Efendisi'nin sayfasında ve DJ'in Instagram sayfasında hikaye olarak paylaşıldı. DJ Ece I Am.
1: Evet.
0: Öğreneceğiz.
1: Üstüne basa basa.
0: Evet, DJ Ece I Am.
1: DJ Ece Kanmaz da olur yani.
0: DJ Ece Kanmaz.
1: Öyle de çıkıyor.
0: Tamam, orada da hikayeyle paylaştık sorumuzu. Güzel bir soru. Yorumlarınız bizim için önemli. Güzel bir yoruma da güzel bir hediye vereceğiz. Ne vereceğiz hediye?
1: Bugün yine yoğun istek üzerine.
0: Evet.
1: Dondurma ve kahveye ne dersin?
0: Oo.
1: Ben dün gördüm, taze taze yeni yapılıyordu.
0: Vallahi.
1: Evet.
0: El yapımı mı, ev yapımı mı?
1: El yapımı.
0: El yapımı.
1: Elle. Elde.
0: Ha, makina değil, elde yapılıyor. Anladık. Tamam, Quattro Cafe'den değil mi?
1: Tabii ki.
0: Quattro Cafe'den nefis el yapımı dondurma ve kahve istiyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Instagram sayfasının hikayesinde paylaştık. Nerede paylaştığımızı da söyledik. Ha, WhatsApp'tan da ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Soru gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Haydi, onu da senden alalım.
1: Yarın son gününüz olsa neler yapardınız?
0: Vay.
1: Biraz duygusal.
0: Vay.
1: Evet, biraz da yani...
0: Tehlikeli bir
1: tehlikeli,
0: soru aslında.
1: Evet.
0: Evet. Yani dünyada son günün olacak.
1: Evet.
0: Ve ne yaparsın?
1: Ama tabii
0: önceliğin
1: şu anki
0: nedir?
1: Mevcut halinle, yani mevcut tipinle, mevcut bakiyenle, mevcut etrafındaki insanlarla, işinle, gücünle hani... Öyle şey yok hani Ferrari'ye yani binerdim, helikopterle
0: hayatını
1: uçardım.
0: Hayatını yaşarken bir anda son günün olduğunu öğreniyorsun.
1: Evet.
0: Ve ne yapardın?
1: Evet.
0: Ne yapardınız millet? Gerçekten merak ediyoruz. Sen ne yapardın Ece? onu da ben merak ediyorum.
1: Ya tabii ki güzel geçirdim hani o bir yana. İşte gezerdim, yemek yerdim, eğlenirdim, sevdiklerime sarılırdım.
0: Ne kadar gezeceksin,
1: okay.
0: Ne kadar yemek yiyeceksin?
1: Yettiği
0: daha,
1: kadar.
0: Daha güzel bir şey lazım bize.
1: Yani ben hayatımdaki bütün insanlara,
0: hı hı,
1: sevdiğim ya da sevmediğim, onlarla ilgili gerçek düşüncelerimi söylerdim.
0: Vay, içini
1: nasıl
0: dökerdim.
1: Nasıl olacak? Sen şöylesin, sen aslında senden nefret ediyordum falan. Ortada birbirine katar.
0: Çeker giderdim.
1: Çeker
0: diyorsun.
1: Giderdim aynen.
0: Süper valla.
1: Hatta insanların birbiri hakkında ne düşündüğünü de söylerdim. Bak bu şu senin hakkında şöyle düşünüyor, şöyle söylemiş.
0: Pis bir dedikoducu.
1: Ben gideceğim ama ortalığı karıştırmam lazım.
0: Ben yanayım, siz de yanın.
1: Aynen.
0: Süper.
1: Öyle yok öyle dünya.
0: Vay. Ece'yi tanıdınız değil mi arkadaşlar? DJ Ece I Am. Instagram sayfasında günün sorusunu paylaştık. 4 sayfada paylaştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Güzel de bir hediye. Yani bu yaz gününe bence en uygun hediyelerden bir tanesi.
1: Kesinlikle.
0: Güzel bir dondurma, el yapımı.
1: El yapımı da kahve.
0: El yapımı da kahve. Quattro Cafe'den hediyemiz olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. WhatsApp üzerinden yollayabilirsiniz. Instagram hikayesinde paylaşırken oraya bir butoncuk koyduk. Oraya tıklayıp hani üşenirsiniz falan diye. Oradan da cevaplayabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp numaramız. Cevaplarınızı bekliyoruz. En güzel cevaba da en güzel yaza en uygun hediyeyi, efsane el yapımı dondurmayı ve kahveyi de vereceğiz.
1: Çok iyi.
0: Alkışladın değil mi?
1: Alkışladım. Efektsiz bu.
0: Süpersin valla. Tamam, o zaman cevapları bekleyelim. Bir sonraki anonsa bakalım hangi cevaplarla karşılaşacağız.
1: Seni de öğreneceğiz bu arada.
0: Bir sonraki anonsa.
1: Evet.
0: Tamam. Yani dünyanın son gününde ben ne yapardım?
1: Tabii.
0: Benim gibi bir adam dünyanın son gününde neler yapardı? Hadi bakalım. Az sonra tekrar burada olacağız. Burası Enerji Millet. İkinci saatin startını verdik. Ayrılmadan muhteşem bir fırsat var. Onu da sizlerle paylaşmam lazım. Şu anda yaptığınız her şeyi bırakın. Çünkü tam karşınızda kaçırmayacağınız bir fırsat var arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bavullarınızı hazırlayın. Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınıyoruz. Şaka yapmıyorum ha. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye kampanya yapmış. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olympia Seaside projesinde %10 indirim. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, ah şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya. İşte o yaşam size özel indirimli. Ve içinizden şey diyorsunuz, tamam da sunucu parçası. Evet. Devir ekonomi devri. Peşinatı faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli millet. Geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz? Ha, sıkı tutunun millet, çünkü %0 faiz. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Hadi yazın numarayı, veriyorum. 0-539-111-90-90. Tekrar ediyorum, 0-539-111-90-90'ı arayıp tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ha, projeyi görmek istiyorum diyorsanız da www.olympiaconstruction.com web sayfasını ziyaret etmeniz yeterli millet. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar herkese. Günaydınlar Ece.
4: Günaydınlar.
3: Aa, bugün sesin güzel geliyor. Keyfin yerinde. Uykunu aldın galiba.
4: Yok.
3: Alamadın tam. Yine bir yerlerde çaldın değil mi?
4: Tabii.
3: Neredeydin?
4: Girne'de Raya restoran açıldı yeni.
3: Oo.
4: Evet. Haftanın 3-4 günü orada çalıyorum.
3: Süper.
4: Tabii. Yoğunuz.
3: Bayağı yorucu ama değil mi?
4: Yani tabii.
3: Sonra
4: geç yatıyoruz. Evet, erken geç buradayız. Gidip,
3: evet, evet. Allah yardımcın olsun ya. Ne kadar zor bir işin var. Ne kadar zor bir işin var.
4: Keyifli, keyifli.
3: Ya dışarıdan insanlar yaptığımız işi görünce ne kadar keyifli, ne kadar kolay bir iş
4: tabii
3: diye düşünüyor ama hiç öyle değil millet.
4: Hiç,
3: yani bak
4: hiç.
3: Ben bu programı hazırlamak için günde hani nereden baksan bir 15 dakika falan.
4: Bir şey diyeceğim, nasıl kalkıyorsun bunun altından?
3: Ya, inanılmaz zor benim için ama değerli dinleyicilerim için her şeye bedel.
4: Yürü be.
3: Yo, şaka yapıyorum arkadaşlar, bir program hazırlamak nereden baksanız 3-4 saatimi alıyor. Tamam, internet dev bir dünya. Oradan malzemeleri buluyoruz ama bunları komik hale getirmek biraz zahmetli. Her evet. Sabah 4'te kalkıyorum. Akşamından da hazırlıyorum. 4'te kalkıyorum. Hazırlıkları tekrar bir kontrol ediyorum. Daha sonrasında papam. Çok kutsal bir görevim var aslında. Ha?
4: Evet, modunu da yüksek tutmalısın her gün.
3: Ya ben
4: moral,
3: bunu,
4: motivasyon.
3: Ben bunu her daim söylüyorum. Benim modum hiçbir zaman düşmez. Sıfır ihtimal. Ya sabah şey yataktan kalktığımda gülüyorum ben ya.
4: Maşallah.
3: Bak, söylüyorum maşallah. Ya. Gülüyorum. Eşimle çok defasında bunun konuşmasını yaptık ya. Ben kalkıyorum, gülerek kalkıyorum. Nasıl böyle gülüyorsun falan diyor sabah kalktığında. Hayatım diyorum, senin yanında yatıyorum. Nasıl kalkmamı bekliyorsun? Ya.
4: Kesin öyledir. Peki ne zamandan sonra bu moda geldin? Hayatının hangi...
3: Ben bildim bileli. Bak, kendimi bildiğim, yani vücudumu tanıdığım zamandan beri gerçekten böyleyim ya. Çok enerjik, çok gülmeyi ve güldürmeyi çok seviyorum bir kere. Benim en önemli özelliğim bu. Yani seviyorum bu hayatı ya. Ya o yüzden her uyandığımda da şükür uyandım diyorum ya. Bak, öyle konuşurum ki kalırsın öyle ha. Neyse, günün sorusunu sosyal medyada paylaştık. Yorumlar gelmeye başladı. Soruyu bir kez daha alalım senden. Nerede paylaştık onu da söyle. WhatsApp numarasını da söyle. Her şeyi ben mi yapacağım Allah'ını seversen?
4: Bırak biraz ben konuşayım.
3: Hadi bakalım.
4: Enerji 931, nregplay.com, Sabahların Efendisi, ve... DJ Ece IM hesabımızın hikayelerinde soruyu paylaştık.
3: Evet.
4: Kutucuğa basıp cevaplarınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattımız 533-888-10-10. WhatsApp hattımızdan da...
3: Bir şey söyleyeyim mi? Dersine çok iyi çalışmışsın. Gerçekten.
4: Niye bölüyorsun? Ezberim gitti. Baştan alacağım. Enerji 931.
3: Hadi bakalım. Güzel güzel devam et.
4: 533-888-10-10. 10-10 numaralı WhatsApp hattımızdan
3: evet.
4: Günün sorusunu cevaplarsanız bugün Quadro Kafe'den
3: evet.
4: El yapımı dondurma
3: geliyor
4: ve yanında da kahve.
3: Süper ya, gerçekten çok iyi çalışmışsın bak.
4: Çok.
3: Yani hiç okumuş hissini vermedin yani, okuyor ya. Hissini vermedin yani.
4: Bak ya.
3: Güzel olan bu. Bak, ben de okuyorum aslında. Her gün program yazıyorum. Ben de okuyorum. İnsanlar bunu aklından mı çıkartıyorsun, bir tarafından mı uyduruyorsun diye bana soruyor ama biz makine değiliz arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Hazırlıkları yapıyoruz. Defalarca okuyoruz okumamız gereken şeyleri. O inişleri çıkışları verebilmemiz lazım. Yani içinize geçmemiz lazım. Öyle bir şey vardı ya yarışmalarda. İçime
4: yani
3: geçmedi.
4: Benim içimden gelmişti yani, hiç ezberlemedim.
3: Vallahi mi?
4: Tabii.
3: İşte millet. Gördünüz mü karşınızda?
4: Bayağı doğaçlamaydı bu yani.
3: Harcanan bir yetenek var.
4: Evet. Duyun beni.
3: TFC görmüyor bunu.
4: Yok. Nerede?
3: Nerede? Nerede? Tamam.
4: Şimdi günün sorusunu sana soracağım ben aslında.
3: Öyle mi?
4: Önce bir hatırlatayım. Yarın son gününüz olsaydı neler yapardınız? Yani mevcut haliniz, mevcut banka bakiyeniz, mevcut etrafınızdaki insanlar, işiniz, gücünüz. Yani normal bir insansınız. Ultra gücünüz yok.
3: Bak sana bir şey söyleyeyim. Yemin ederim kredi kartımı patlatırdım.
4: Aa, değil mi?
3: Üf. Patlatırdım.
4: Nasıl olsa.
3: Hiç umurumda olmaz.
4: Vallahi ben de.
3: Yani ay, o günü nasıl yaşardım biliyor musun? Alamadıklarımı alırdım, giyemediklerimi evet, giyerdim, yiyemediklerimi yerdim. Yani çok şey yapardım ya. Vallahi gidemediğim o kadar yer var ki karım yüzünden. Onların hepsine giderdim.
4: Hayır, bir de şey, ertesi gün bir kalkıyorsun, ölmemişsin.
3: Zaten kendimi öldürürüm ben o saatte. Kaçarı yok.
4: Ya da karın seni öldürür büyük ihtimalle.
3: Evet. Bir yorum gelmiş, ona bir bakalım
4: tabii
3: istersen.
4: Tabii cevaplar var bu arada bayağı.
3: Günaydın sabahların efendisi. Benim son günüm olsa önce annemden helallik ister.
4: Aa.
3: Sonra sevdiğim açılamadığım kıza onu çok sevdiğimi söylerdim. Sonra da çok sevdiğim mangalı yakar iki kuzu şişi gömerdim. Çok güzel. Bayıldım.
4: Hadi vallahi şimdi söyle sevdiğin kız.
3: Ya evet ya, şimdi söylesene
4: söyle,
3: ya.
4: Söyle.
3: Ben bunu da anlamıyorum. Ben hayatım boyunca hiç çekinmedim bu konularda ya. Yani gidip söylerdim. Ne var ya, en fazla yiyeceğim bir tokat ya, ne olacak?
4: Tabii canım, en kötü ben seni sevmiyorum
3: ya
4: yani.
3: Tabii şöyle bir şey daha. Bizim zamanımızda şey de yoktu.
4: Gurur.
3: Yok. Bizim zamanımızda bu kadar kötü değildi. Yani birine yaklaşmak, biriyle konuşmak. Hı. Şimdi birazcık tehlikeli boyutlarda biliyorsun. Her an her şey olabiliyor. Hop alıyorlar seni. Bir kıza seni seviyorum dediğin zaman karşı tarafın da düşüncesi önemli. Yaklaşımı önemli. Yani bu işi tehlikeli görüp ya da farklı bir anlam yükleyerek başka yerlere başvurup insanın başını derde sokabiliyorlar.
4: Evet.
3: Ne deniyor ona?
4: Seni dinlemedim biliyor musun? Şeyden sonra koptum. Bizim zamanımız her şey güzeldi dediğinden koptum ben orada.
3: Ya ne diyeyim? İşte görüyorsunuz, millet kimliği program yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Tamam, benim zamanımda bu işi yapmak daha kolaydı. Yani gidip söylüyorduk sevdiğimizi. Yani öyle herhangi bir çirkeflik, herhangi bir rahatsızlık vermeden söylüyorduk. Hep olumlu oluyordu ya da olumsuz oluyordu. Yani ya yürüyorduk ya da arkamıza bakıp yürüyorduk. İkisinden biri oluyordu. Şimdi bu devirde bir kadına yaklaşmak birazcık sıkıntılı. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii. Dinlemedin ama sen beni.
4: Onu anladım.
3: He.
4: Anlamışsındır.
3: O yüzden ben de diyorum ki bu arkadaş evet, ismini de vermemiş ama.
4: Bence, hak da veriyoruz tabii şimdi.
3: Evet. Gidip söylemesi lazım.
4: Söylesin evet.
3: Seni seviyorum ulen diyecek. Yani ne var? Ne var?
4: Hayır, şimdiki dönemde de öyle seni seviyorum diye pat diye gidip bir kadına söylenmez. Önce flört edeceksin. Yani
3: i̇şte
4: yaklaşacaksın.
3: Benim zamanımda söyleniyordu.
4: Sizin zamanınız iyiydi bu.
3: Bitti diyorsun.
4: Şimdi o bitti yani. Harbi tokatı yer ama şimdi seni seviyorum. İşte,
3: yani. Tamam yani ne yapacak? Öncesinde dur, yeni öğreniyoruz millet, dinleyelim
4: aklına
3: iyice.
4: Aklına gireceksin önce böyle. Vay. Gözünün içine gireceksin. Hmm. Sürekli alanında olacaksın. Sürekli denk geleceksin.
3: Hmm.
4: Biraz bir uğraşma olacak.
3: Şirin şirin şeyler yapacaksın.
4: Tabii ki.
3: Dikkatini çekeceksin evet, diyorsun. Vay evet, be.
4: Ona böyle yardımcı olacaksın. İşte eve bırakayım seni, alayım seni, götüreyim seni.
3: Onları ben hallederim, sıkıntı yok. Özellikle son kısım neydi? Alayım seni.
4: Alayım seni, götüreyim seni. Hani böyle erkek olarak varlığını hissettireceksin adam olarak.
3: Ondan sonra seni seviyorum diyeceksin.
4: Tabii ki o
3: ya,
4: aşama var.
3: Bir anda var, seviyorsa, bir anda aşık olduysa, bir anda. Ben karıma öyle aşık oldum mesela millet. Ben direkt gördüm. Kuafördeydi, saçını kestiriyordu. Gittim sana aşık oldum dedim ben. Kuafördeki tüm elemanlar beni alkışladı biliyor musun? Aha böyle.
4: Güzel bir hareket.
3: Ya. Aha. Şimdi? Da. Şimdi bunu yaparsan şimdi, biraz tehlikeli.
4: Kızı sen
3: kuaför
4: bize söyle.
3: Bile dövebilir seni. Müşterisini kaybetmemek adına.
4: Bence kızı bize anlatsın. Önce bir burcuna bakalım. Bir evet, stalklayalım. Nerede ne iş yapıyor ona bir bakalım.
3: Sonra,
4: ona
3: ya,
4: göre
3: ya,
4: bir...
3: Yürü ya koçum diye. Ya da dur oğlum ne yapıyorsun? Tamam süper. Bir mesaj daha var, ona da bakalım. Şu mikrofonu biraz yaklaştırayım değil mi?
4: Bende de bayağı yorum var bu
3: öyle
4: arada.
3: Öyle mi, tamam şunu bir okuyalım. Bir dakika, gözlerim bozulduğu için tam göremiyorum. Şunu çıkartayım.
4: Aha işte.
3: Ben sağ iken hayatın bana vermediklerini, yarın son günüm olacak diye önden bir günlüğüne bir şeyler istemez ve yapmazdım. Ben sağ iken neredeydi? demiş arkadaş. Sonu biraz garip söylemiş ama.
4: Düşündürdü. Anlıyorum.
3: Yani şimdi yani ben şey, sağken heves, bana vermediyse yani. Yemişim ben o dünyayı.
4: Hayır zaten bir şey verilmiyor ki ama. Son gün yani aynı mevcut uyandın böyle aynı kıyafet. Bir şey verilmesine gerek yok. Sen ne yapardın? Yani gidip birine nefretini de kusabilirsin. Gidip isyan da edebilirsin. Gidip böyle millete güzel güzel şeyler de söyleyebilirsin. Evet, yani bir şey verilmeye. Güzel cevap aslında, anladım ben biraz. Kederlendik.
3: Bu arada bir önceki arkadaşın mesajını okuduk ya. Evet. Demiş ki telefon geldi hiçbir şey duymadım diye.
4: kısaca
3: özetleyelim. Git seviyorum de oğlum. Olay bu.
4: Hayır. Sen bize kızı söyle. Ha evet. Biz bir analiz edelim. Bakalım, ona göre edelim. Bir yol yapalım.
3: Yani bakalım edelim, böyle bir analize girelim. Ya yürü ya koçum diyelim. Ya ne yapıyorsun
4: çok
3: be oğlum?
4: Çok kriter var. Bu kız ne iş yapıyor? Burcu ne? Kaç yaşında? Nasıl bir tip, analiz yapmamız lazım. Ona göre. Ya git seviyorum da ya yol yap.
3: Bunu bir iş haline mi getirsek acaba ya?
4: Değil mi?
3: Yollayın bize hesapları, biz bakalım. Çözeriz. Anında çözeriz. Sende neler var?
4: Şimdi Instagram'dan da birçok yorum gelmiş.
3: Evet.
4: Zeynep Akay, çocuklarımla vakit geçirirdim demiş. Tabii ki. Yani.
3: Güzel, güzel.
4: Bir hesaptan daha sevdiklerimle olurdum demiş.
3: Tamam.
4: Hatice Hanım'dan da ailemle vakit geçirirdim demiş.
3: Bunları geçsek mi acaba?
4: Diye bir hanımefendiden de gezerdim demiş.
3: Gezerdim. Bak fena değil bu. Evet. Gezelim, tozalım, evet. Yiyelim, içelim. Son bir günü kaldı ya.
4: Duygusal
3: al
4: olmayın.
3: Al çocukları.
4: Ne yapardınız? Bize pis şeyler lazım. Tamam. Arkadaşlar son gününüz, tamam, sevdiklerinize vakit ayırın da.
3: Gerçekçi böyle olalım. Yemeyin bizi.
4: Hani bankamı soyalım da. Hesap ödemeden kaçalım falan. Yani bir action lazım bize.
3: Pekala.
4: Her gün sevdiklerimizle beraberiz zaten.
3: Evet ya.
4: Yeter.
3: Evet. Tamam, alın onları, onlarla beraber bir şeyler
4: banko
3: yapın.
4: Banko soyun.
3: Biraz da ekip gelirmiş buraya. Pekala millet, sorumuzu sorduk, yorumlar geliyor. Var mı daha yorum?
4: Daha yok.
3: Şu anda yok.
4: Şu anda
3: tamam,
4: yok.
3: Yorumları bekliyoruz. İsterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Dilerseniz de Instagram hesabında hikayeyle paylaştık. Bir buton bıraktık. Oraya tıklayarak da yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Haydi bakalım. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: tamam mı?
1: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş GBH 240,

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Günaydınlar herkese. Enerjidesiniz. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve bu saatlerin en sevilen ikilisi olacağız. İnat ettik.
4: Olduk bile. Evet.
3: O kadar hızlı diyorsun.
4: Olduk.
3: Tamam.
4: Bizi seviyor musunuz?
3: Güzel soru.
4: Evet.
3: Bunu da cevabını alalım. Bizi seviyor musunuz? Ama doğru cevap verin ha. Dondurma için yapmayın bunu.
4: Tabii yani.
3: İçinizden gerçek gelen. Olun. Bak biz ne tokatlarız ne döveriz hiçbir şey yapmayız. İçinizden geliyorsa söyleyin. Seviyorum ulen deyin.
4: Ya da çok iticisiniz de diyebilirler. O da bir mümkün yani.
3: Vardır elbette sevmeyen.
4: Evet.
3: Ama ilginç tarafı ne biliyor musun? Hem sevmiyor ama dinlemeye devam ediyor bak.
4: Aa.
3: Bu da önemli bir konu. Hasetleniyor olabilir. Günün sorusu, yorumlar geliyor. Güzel de bir hediye var millet. Quattro Cafe'den efsane el yapımı dondurma. Yanında da bir kahve. Soru neydi Ece?
4: Yarın son gününüz olsa neler yapardınız?
3: Hadi bakalım buyurun.
4: Hadi bakalım.
3: Bir tane mesaj var, okuyorum ben onu. Kezban diye bir arkadaşlar. Dünyadaki son günüm olduğuna dair bilgi nereden geliyor? Çok şimdi, güvenilir bir kaynak. Yani biz bu işi biliyoruz Kezban Hanım. Merak etme.
4: Kaynak biz.
3: Bilgi gerçekten güvenebileceğim bir kaynaksa o halde aşkından öldüğüm kişiye koşar sarılırdım. Kaçmaya çalışsa bile uzun uzun sımsıkı sarılırdım. Son gördüğüm yüz onunki olsun isterdim.
4: Aman ne aşkı be.
3: Ağlayacağız şimdi. Ya Kezban Hanımcığım böyle düşünmüş. Ne yapalım? Diyor ki bir arkadaş da hayat diye dünyadaki son günüm olsa sevdiklerimle bolca vakit geçirirdim. Güzel anlar biriktirmenin, son kez doğayı hissetmenin ve minik bir teşekkür etmeyi... Aman ben bunu okuyamayacağım da.
4: Ağladım içime şu an.
3: Hayata anlam katan ne varsa sarılırdım. Ailemle, sevdiğim insanlarla mutlu şeyler yaşayıp öyle ayrılmak isterdim demiş. Bir arkadaş da kötü iyi fark etmez, bir sürü sayamayacağım şey yapardım demiş. İşte bunlarla gelin işte.
4: Biraz.
3: Müzik dinlerdim, sokaklarda yürürdüm, araba yolculuğu yapardım, biraz şarkı dinlerdim. Bir de yağmur yağarsa tadından ne demiş, yenmez demiş.
4: Hmm.
3: Güzel bu aslında.
4: Güzel, evet.
3: Yağmur, araba, müzik.
4: Farklı
3: hiç
4: şeyler
3: yapmıyoruz zaten bunları.
4: Yok.
3: Dünyanın son gününde bu bana göre mantıklı. ölümü beklerdim demiş. Panik olurdum.
4: Bende de bir yorum var. Ayşegül Hanım sıkı takipçimiz kendisi. Sevdiklerime sarılırdım, vakit geçirirdim demiş.
3: Yani. Süper, süper. Ne güzel şeyler bunlar. Bir arkadaş daha demiş ki Lego mu yapardım, tövbe ederdim, namaz kılardım ve...
4: işte bu, işte gerçekçi.
3: Neler yaşayacağımı görürdüm. Yatar uyurdum diyen var. Bak bu tam bize uygun bir şey. Kebap yemeye giderdim demiş.
4: İşte bu.
3: Bence de. Uyurdum diyen çok ama. Evet.
4: Ne kadar uykuya, bir ömür
3: ya aslında
4: uykuya hasret.
3: Nasıl öleceğin, ne yaşarak öleceğin önemli bir şey. O yüzden uyurdum bana da mantıklı geliyor. Yani uyurken ölmek biraz sabah sabah kötü olacak ama en güzeli gibi gözüküyor.
4: İçimizi ferahlattı.
3: Sabah sabah.
4: Yani çok iyi geldi.
3: Ne yapayım yani, adamlar öyle yazmış, ben değilim ya. Bakalım başka yorum var mı? Şöyle bir aşağılara doğru kaydıralım. Sevdiğim adama sarılır, dünyaya öyle veda ederdim demiş. Güzel, güzel. Hiç öyle ağız burun bükme.
4: Güzel, güzel.
3: Güzel ya, güzel.
4: Romantik.
3: Ben çok mutlu olurdum. Son saatin gelmesini iple çekerdim demiş. O da güzel. Vallahi demiş, yatar yuvarlanırdım panda gibi.
4: Oh.
3: Bakalım. Paramı dolara yatırırdım, kıyamet gününde TL'nin değeri düşer demiş. Ülkesine hayırlı.
4: Harika bir insan.
3: Aa, son kez kocamla sevişirdim demiş.
4: Yani.
3: Çok açık oldu ama söyledim. Söyledim artık. Bakalım yorumlara. Zaten bir gün o gün olacak. O yüzden her günümü sanki son günümüş gibi yaşıyorum. Çünkü biliyorum ki bir gün haklı çıkacağım demiş.
4: Aa.
3: Ne yaşadı acaba?
4: Hayır, her gün son günümüş gibi yaşamak nasıl bir şey acaba o?
3: Evet, o da güzel bir şey.
4: O heyecan yani öyle.
3: Kime sağlıyorsun?
4: Günaydın. Ha, konuşalım.
3: Arayacağım seni diyor. Bana da öpücük yolladı, gördün mü?
4: Sana yolladı zaten.
3: Tamam.
4: Bana bu kadar iyi davranmıyorlar.
3: Evet, ben varım anladım kadın.
4: Senden dolayı.
3: Pekala, son günüm gibi yaşarım demiş her günü. Güzel. Ben i̇şte severim böyle
4: güzel
3: adamları.
4: Güzel bir şey ama bunu nasıl başarıyorsunuz ya? Ben de hep o klişeleri görüyorum.
3: Evet.
4: Hani her günümüz son günmüş gibi yaşayalım, yok en güzel parfümleri sıkalım, en güzel kıyafetleri giyelim falan da.
3: Ama güzel işte, yani bu şekilde
4: her
3: yaşamak lazım
4: randıman,
3: hayatı.
4: Hani o parfüm.
3: Pahalı diyorsun, pahalı. Nasıl yetecek?
4: Yani ya değilse son günün bir hafta sonra
3: canım,
4: bitince.
3: O senin düşüncen, bir kadın olarak böyle düşünüyorsun, her gün parfüm sıkmak zorunda değiliz. Birincisi bu.
4: Evet.
3: Yani ne yapmak istiyorsa onu yapardır mesela. Çalışıyor, çalışırken ben çalışmak istemiyorum diyor. Misal. Ya da
4: işte ne bir 60 senesi daha varsa.
3: Canım onda o düşünecek, ben mi düşüneceğim işte bu saatten sonra? Değil mi? Yani aslında tabii ki latife ediyoruz ama hayatın son gün olduğunu düşünerek yaşayan insanların hemen hemen hepsi çok mutlu bence.
4: Evet, evet. Buna galiba sen de dahilsin.
3: Kesinlikle ben de dahil. Neyse, sorumuz halen duruyor. Yorumları bekliyoruz. Bugün son gününüz olsaydı ne yapardınız? Bir mesaj gelmiş. Ona da bakayım mı ayrılmadan?
4: Hadi bak. Hadi ben bakıyorum. De bir kontrol ediyorum.
3: Demiş ki vallahi evet. Hani bir önceki mesaja cevap vermiş, onu gördüm. Gözlük yok ya gözümde, göremiyorum ya.
4: Ya lütfen. Lütfen.
3: Tamam. Sorumuz güncelliğini koruyor arkadaşlar. Hızlı ulaşın bize, hızlı cevap verin.
4: Bir yorum daha gelmiş. Şimdi mi paylaşalım, bir sonraki anonsta heyecanlı mı olsun?
3: Ama şimdi ya işe gidiyorsa, duymak istersen.
4: İlayda Balkanlı'dan gelmiş,
3: evet,
4: Instagram
3: İlayda
4: üzerinden.
3: Evet, İlayda Balkanlı, bir alkış gönderelim. İlayda,
4: ben
3: Balkanlı.
4: Bu yorumu çok beğendim, çok samimi.
3: Yani, ne diyor acaba, ben çok merak ettim. Boşuna gittiyse kesin bir şey var.
4: Evet. Sevdiğim iki şey var.
3: Evet.
4: Noodle yapıp Sünger Bob izlerdim.
3: Aa, çok güzel, çok güzel İlayda. Gerçekten. Kaç yaşındasın acaba?
4: Galiba... Benle eşit.
3: Evet. Noodle ve Sünger Bob.
4: Evet. Noodle ve Sünger Bob.
3: Süper. Güzel ama ya. Samimi. Çok
4: ay, evet
3: samimi
4: ya,
3: en azından.
4: Böyle çikolata, noodle, sushi, mushi, böyle her şeyi ıvır zıvır toplayıp çizgi
3: değil
4: film.
3: Mi? Kilo alma kaygısı olmadan.
4: İşte şu kaloriyi hesaplamadan böyle.
3: Vallahi.
4: O çikolataları gibi. Böyle peş peşe kusana kadar.
3: Değil mi?
4: Yerdim. Bir daha yerdim.
3: Yemek olayı çok güzel bir şey ya.
4: Evet.
3: Çok seviyorum.
4: En zararlı
3: çok.
4: Şeyler çok lezzetli yani.
3: Olacak
4: ya.
3: Hiç değil, değil mi?
4: Hiç yani, neden?
3: Yani bir de ben şeyi algılamıyorum. Bu son cümlemiz olsun, reklama gitmemiz gerekiyor.
4: Evet.
3: Şeyi anlamıyorum. Yani bir tane çikolata yiyorsun. Ne kadar sürüyor onu yemek?
4: 15
3: yani çok
4: saniye.
3: Çok güzelse 2,5 saniyede ben bitiririm.
4: İşte.
3: Heh. Tamam, alıyorsun 400 kalori bir çikolatada.
4: Evet.
3: Şimdi spora gidiyorsun onu yakmak için. Ya en az
4: bir günüme mal, biliyor musun? VIP'ye geliyorum.
3: Tamam.
4: Hesapladım. Yani o çikolata benim senin salonda bir günüm. Ve o kadar canım acıyor ki.
3: Keşke benim olduğunu söylemeyeydin.
4: Senin salon.
3: Ya çok rezalet bir şey. Yani o keyfi yaşamak. 2,5 saniye kaloriyi yakmak bir güne mal oluyor ya.
4: Evet.
3: Neyse, yapacak bir şey yok. Hayat böyle. Pekala millet. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra geleceğiz. Hediyemizi vereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan. Birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, günaydın herkese. Avize dünyası sabahın efendisini gururla sunmaya başladı. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımızı 3. saatte de yapacağız. Yani ilk saatte her zaman daha iyi olur düşüncesiyle yaklaşmayın bu konuya. Biz her saat iyiyiz millet. Yalan mı söylüyorum?
2: Çok doğru söylüyorsun.
0: Tabii ki doğru söylüyorum. Bu arada Avize dünyasında muhteşem bir kampanya var, duydun mu?
2: Aa.
0: Tabii. Şimdi neymiş? Avize dünyası nerede onu söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele'de Çin pazarının tam karşısında Avize dünyası var. Ve muhteşem bir kampanyayla zamanı belli bir kampanya. Muhteşem bir kampanyayla karşınızda. Şimdi gidiyorsun, beğendiğin iki tane avizeyi seçiyorsun. Hiç fark etmez. Gidiyorsun, seçiyorsun, kasaya gidiyorsun. İki tane alıyorsun, bir tanesini ödüyorsun.
2: Oo, güzel, güzel bir kampanya.
0: Evet, iki al bir öde. İki al bir öde. Senden de duyalım.
2: İki al bir öde.
0: Çok güzel söyledin.
2: Bir daha söyle. İki al bir öde.
0: Çok bastıra bastıra.
2: İki al bir öde.
0: İşte. Millet, avize dünyasında kaçırılmayacak fırsat sizleri bekliyor. Kampanya detaylarını tam olarak öğrenmek istiyorsanız da Instagram sayfalarımızı takip etseniz, avize dünyasına ait sayfaları takip ettiğinizde tüm detayları orada bulabileceksiniz. Evet.
2: Evet.
0: Biz niye buradayız?
2: Niye buradaydık?
0: Çünkü bir soru sorduk. Cevaplar geldi. Artık hediyeyi verme zamanı geldi gibi.
2: Bence de artık.
0: Var mı sende hiçbir cevap?
2: Yani benim hoşuma giden noodle yapıp Sünger Bob izlerdim diyen İlayda'ya,
0: evet,
2: kuadrodan dondurma
0: enteresan
2: ısmarlamak.
0: Enteresan bir talep. Enteresan bir istek. Ama güzel. En azından samimi. Önemli,
2: evet,
0: olan da bu. Bir mesaj var, Instagram'dan geldi. Günaydın, sevdiklerimi toplar, yakardım mangalı, açardım. Evet.
2: Mis. Hani,
0: mis. Olayı net bir şekilde en güzel haliyle bence Orçun Altınel. Şimdi ben de diyorum ki Orçun'a verelim.
2: Yani evet, bir cezbetti şu an mangal falan.
0: O zaman şöyle yapalım mı? Hani bu ikisinden tekrar bir mesaj alalım. Tekrar bir değerlendirsinler. Böyle enteresan bir cevap beklemeyelim mi? Öyle bir kafa salladın ki.
2: Hadi bekleyelim.
0: İşte bakın, kadınların en güzel tepkilerinden bir tanesi. Hadi bekleyelim, tamam.
2: Hadi bir cevap daha.
0: Neydi arkadaşımızın ismi?
2: İlayda Balkanlı'dan.
0: İlayda Balkanlı ve Orçun bakalım Altınel. Şu anda... Şöyle yapalım, hatta daha olayı kızıştıralım. En hızlı bize ulaşan.
2: O da
0: nasıl
2: olur? O daha olur.
0: Hadi
2: İlayda,
0: en hızlı. Geldi mi?
2: Ben seni tutuyorum.
0: En hızlı bir kez daha yorum yapan iki dinleyicimiz arasında belirleyeceğiz. Hediyeyi vereceğiz ve uğurlayacağız artık. Ha, hediyeden de bahsedelim. Neydi hediyemiz?
2: Quadro Cafe'den, evet, el yapımı dondurma. Hatta gelato diyorlar işte.
0: Evet.
2: Yanında da kahve.
0: Oo.
2: Daha ne olsun?
0: Yaz mevsiminin en güzel hediyelerinden bir tanesi.
2: Çok.
0: İçiniz ferahlayacak. Hem de öyle bir lezzet ki arkadaşlar. El yapımı.
2: Hani böyle şekerli yapımı. Şekerli de değil. Böyle çok doğal, organik. Anlattım geçen işte. Çilekli dondurma var mesela. Orada bayağı çilekten, meyveden yapılıyor yani.
0: Efsane ya. Vallahi yani bize de ısmarlarlar mı acaba?
2: Bilemedim.
0: Tamam, hadi bakalım. Orçun Altınel ve İlayda
2: Balkanlı'dan
0: bir cevap daha bekliyoruz. Ona göre hediyemizi vereceğiz. Ve bugün de sizin sayenizde güzel uyuyacağız.
2: Bağlayamadın değil mi?
0: Süper. Pekala millet. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman enerjimiz yerinde. Görüyorsunuz sevgili Ece de sabah geldiğinde bin bir surattı burada ama. Benimle birlikte
2: rahat
0: vakit geçire
2: beni.
0: Geçire.
2: Evet, ne
0: normal bir insana
2: döndük.
0: Döndü. Ya siz de öyle yapın arkadaşlar. Uyandığınızda hayata gülümsemeye başlayın. Bak, çok daha iyi hissedeceksiniz.
2: Ben sabah erken uyanmayı seviyorum.
0: Bir de şey var ya.
2: Ben sabah
0: insanı değilim.
2: Yo öyle bir şey yok.
0: Evet.
2: Sabah insanıyız hepimiz de. beni buraya gelmek biraz.
0: Ney?
2: Hani ya işe gelme sorumluluğu diyeyim ben
0: büyük,
2: sana.
0: En büyük sıkıntın ne biliyor musun? Uyku sevdalısı olmanız. Aslında belki hani saat 7-8'de burada değil de saat 10'da burada olsam mesela. Oh.
2: Oh.
0: O zaman sıkıntı yok.
2: Olur, deneyeyim bir gün.
0: Öyle bir fırsatın da var yani. Vay.
2: Sen sessizliğini korursun.
0: İşbirlikçiliğe davet. Bak yemin ediyorum kimseye söylemeyeceğim.
2: Hiç sen güven vermiyorsun. Sen
0: yarın 10'da gelme ama biraz daha erken gel ki şu bu programı halledelim. En azından 7'de gelme. 8'de burada ol.
2: Yok yok ben.
0: Benden sana izin ya.
2: Sorumluluk beni rahatsız edip uyanıyorum ben zaten sabah.
0: Ondan sonra.
2: İlk yaptığım şey ne biliyor musun?
0: Ahlar Kerem seni kendine getirtene kadar.
2: İlk senin story'ne bakmak. Ya gelmiş.
0: Sabah köründe hikayeyi paylaşmış.
2: Tüh ya gelmiş bugün de. Mecbur kalkacağız.
0: Süpersin vallahi.
2: Sırdırımı ifşa ettim. Yarın süper, son günü olsaydı konuşurdum şimdi, işte böyle.
0: Bu arkadaşlardan yorum gelmiyor.
2: Ha? Bizi duymuyorlar.
0: Tık tık.
2: Ne yapsak ikisine de versek çok mu abartmış oluruz? Sorayım mı kuadroya?
0: Sorsan hadi bekliyoruz.
2: Gerek yok verelim.
0: Süper. Tamam bak hadi bu sefer ikinize birden veriyoruz. Muhtemelen işe gittiler. Ya şimdi yormayalım
2: saat
0: onları. Gizli gizli mesaj
2: herkes
0: atacaklar.
2: Herkes bizim gibi mi burada?
0: Değil mi?
2: Değil. Değil
0: mi? Tamam o zaman ne yaptık? Orçun Altınele ve İlayda
2: Balkanlı'ya.
0: Balkanlı'ya Quadro Cafe'den efsane el yapımı dondurma ve bir de kahve ısmarladık gitti.
2: Evet afiyet olsun.
0: Süper. Yarın da sorumuz var değil mi?
2: Var. Ay şimdiden sormayalım.
0: Hayır. Herkes sorumuz olmadığını anladı galiba.
2: Bulacağız.
0: Elbet bulacağız merak etmeyin. Yarın da aynı saatte yine soruların ben gittim fark ettin değil mi?
2: Fark ettim. Buraya dön.
0: Bir soru bulup sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Güzel hediyeleri de sizlere vermeye devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ece'ye çok teşekkür ediyoruz. Yine,
2: ben teşekkür ediyorum.
0: Keyif verdim vallahi süpersin. En azından enerjini toplayıp burada dinleyicilere sabahki ruh halini göstermediğin için de
2: rica ederim.
0: Binlerce teşekkürler. Ayrılmayın millet. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın. Ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Hayat, sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydın aşağıda. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak 3. saatte yanı başınızda olmaya devam ediyoruz. Hatta 3. saatin ortalarına geldik bile. Zaman su gibi akıp geçiyor millet. Değerini bilmek, ona göre yaşamak lazım. Her zaman söylediğimiz bu. Dinliyor musunuz? Hayır. O zaman devam etmem gerekirse en büyük hatamız, yani yok ahkam kesecek kadar bilgili bir insan değilim ama araştırmayı çok seviyorum. Ya şimdi bu kosmosun geçmişini, zaman dediğimiz şeye yüklediğimiz anlamı çözsek içimiz biraz rahatlayacak. Ama hafsalamız idrak etmekte zorlanıyor. Ben kimseyi de suçlamıyorum. Bence yeteri kadar akıllıyız ama yıl kaç mesela? 2026 yılındayız değil mi şimdi? 2026 yılının toplam, yani miladi tarih diyoruz. Evrenin yaşı 13.8 milyar yıl. 13.8 milyar yıldaki son 2026 yılı, yani biz yani yakın tarih olarak yaşıyoruz ya. 13.8 milyar bölü 2026 yaparsak ve şu yaşadığımız 2026 yılı evrenin oluşumundan beri tam 6.5 milyon kez dönmüş bir zaman dilimi millet. Yani 24 saat kanat çırpan kelebekler gibiyiz. Hayat üstümüze geldiğinde, yani bunu kişisel olarak algılamayın, yani kimsenin size garezi yok diyorum. Ondan sonra ya peki, yani bütün bunları böyle huzur dolu bir ses tonu ve dinginlikle anlattıktan sonra maaşıma düzeltme istediğim finans bölümü negatif cevap verince neden muhasebe bölümünü ateşe vermek istiyorum ben? Anladın? Ya istemiyorum bile. Kimseye zarar vermek bile istemiyorum. Agresif bir insan değilim ama aklımdan geçiyor mu? Geçiyor. Ve hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü biliyorum yani benim pozitif olarak gördüğüm bu zam olayı, yani o ufak maaş dokunuşuyla çıktığım tatilde uçağım düşse mesela, değil mi? Yani muhasebe bölümünü komple yaksam aslında hayatımı kurtaran insanları tehlikeye atmış olacağım. Yani bana bu parayı çıkmaya, yani gibi hesaplaşmalarım var benim gün içinde millet. Yani size bol bol ceviz yiyin, çok sağlıklı deyip kendim yemiyorum. Anlayacağınız böyle bir durumum var. Ha bu arada millet, ceviz demişken vakti zamanında İspanya'ya Türkiye badem ihraç etmiş. Ve olması gerekenin 63 katı fazla siyanür olduğu için geri yollamışlar. Yani şimdi diyeceksiniz ki biliyoruz, olağan haberler bunlar. Çok ilaç kullanılıyor bazıları falan. İşte domatesler falan, işte kayısılar falan. Ben işin orasında değilim millet. Olması gerekenin 63 katı siyanür ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani bir miktar siyanürün olmasını doğal mı karşılıyoruz? Böyle mi anlıyoruz yani bu konuyu? Yenilebilir siyanür mü ürettiler? Yani sadece doz aşımı mı yapmamak gerek? Hayır, çünkü açtım baktım. Siyanür yersek ne olur diye yazdım. Oksijen kullanımına engel olup öldürebiliyor. Ve sıkı durun, otopside çıkmıyor. Evet. Ya bizim sabahların efendisi var ya, siyanürden, bademden gitti ya, siyanürlü bademden. Rapor ne diyor? Kalp krizi. Evet, üzüntüden gitti diyor, rapor bu. Radyo Enerji'den ayrılmayın millet. Şimdi sabahların efendisi konuşuyor. Az sonra tekrar burada olacağız.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Airfel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kalmıştır.

kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Evet millet, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu programın da sonuna geldik. Yani ne, beğenmiyor musunuz programı? Güzel değil mi ya? Şahsen ben çok beğeniyorum ya. Her zaman söylüyorum, şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime bildirmeniz iyi olur. Avize dünyası. Sabahların Efendisi'ni gururla sundu diyeceğiz ama öncesinde muhteşem bir kampanya var. Bunu kaçırmanızı istemiyorum. Avize dünyasında arkadaşlar iki ürün alıyorsunuz, bir ürün ödüyorsunuz. İki alıyorsunuz, bir ödüyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın diye hemen size avize dünyası nerelerde onu söyleyelim. Lefkoşa Yenikent'te, Girne Alsancak'ta ve İskele Çin Pazarı'nın karşısında millet. İki al bir öde kampanyası şu an devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeyin, işinizi gücünüzü halledin ve bugün avize dünyasına muhakkak uğrayın. Çünkü kolay kolay gelmeyecek bir kampanya şu anda avize dünyasında sizleri bekliyor. İki al bir öde. Gider ayak. Nelerden bahsetsek? Ya millet, sanırım alt giyimimle ilgili bir sınavım var benim bu hayatta. Evet ya, yani son 10 ya da 20 yıldır her şort pantolon giydiğimde her seferinde ayağım paçaya takıldı ve yere düştüm ben ya. Ya insan kendisine nasıl sinirleniyor ya, nasıl sinirleniyor? Ya siz benden daha iyi bilirsiniz. Yani şey diyorum, aptal, aptal diyorum kendime. Bir tane şort deli, bir çubukta bacağım var. İçine isabet ettirememek ne demek ya, aptal mısın? Yani bugüne kadar nasıl hayatta kaldın Sabahların Efendisi diye soruyorum kendime. Peki bu sizi sınavımla ilgili kesmemiş olabilir. Bak, bu sabah duştan çıktım. Çekmeceden bir boxer don aldım. O da biraz loştu. Çevirdim. Bir daha çevirdim. Gene çevirdim. Bir türlü önünü bulamıyorum ya. Her çevirdiğimde arkasına nasıl denk geliyorum ben anlamadım. Sonra fark ettim ki donu çevirirken hunharca çeviriyormuşum. Yani tam tur döndürüyormuşum her seferinde. Ya tam tur ya da %75. Bir türlü denk getiremedim ya. İşte millet, bu yüzden bir erkeği boş bırakmayacaksınız. Günde 2 saat çalışan adam işte bu hallere düşer. İşim gücüm olsaydı doğru dürüst, bak nasıl donun ön yüzünü 2 saniyede bulmak zorunda kalıyordum. Değil mi? En kötü ihtimal, bak en kötü ihtimal, işte mesela arkası ön tarafa denk gelsin. Oysa işe giderken yürüyerek döndürmeye çalışıp belki yeni bir yetenek keşfederdim kendimde ya. Pekala millet, Sabahların Efendisi'ni dinlediğiniz için minnettarım arkadaşlar. Bugünkü programı sonlandırıyoruz ama yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Hadi son cümlemiz, avize dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sundu.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Sezen Aksu ve Ozan Bayraş'a burada hit şarkıları doğrucu Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: hiçbir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Süpürme.
1: Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik sevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen ismi Gülizar ile burada düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı Ateşle Barut. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Mert Demir burada tarzıyla son yıllar içerisinde adından sıkça söz ettirdi ve şarkıları sizler tarafından çok sevildi. Bizlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken ve ön plana çıkan çalışması. Cehennemin Dibi ile şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini bir bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Dicle Olcay burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Onlardan biri Seninim Ki, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Bengü ve Ümit Sayın burada. Yıllar boyu çok özel şarkılarla daima ses getirdi Ümit Sayın. Daha önce kendi yorumladığı çalışmasını bu kez Bengü ile birlikte yeniden seslendirdi. Söz konusu Türkçe müzik lideri Enerjide.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

dinliyorsunuz. Şimdi ise uzun yıllardır paylaştığı şarkılarla pop müziğe çok özel çalışmalar kazandırmış iki başarılı isim Gökçe ve Pamela burada. Paylaştıkları ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen düetleri. Adresler karıştı şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.

Kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

ekipleri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise tarzıyla son deneme damgasını vurmuş isimlerden biri Emre Fel burada. Birçok çalışmasına yer verdik bugüne kadar. Hepsi de çok sevildi sizler tarafından. Şimdi ise yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bir şarkısını buluşturmak istiyorum sizinle. Yardım et Allah'ım şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile enerji keyfi tüm hızıyla başladı ve tüm hızıyla da gün boyu devam edecek. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Sefo ve İrem Dirici ortaklığıyla başladık. Gökçe ve Pamela işbirliğiyle devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısında bir işbirliği daha sizleri karşılıyor olacak. Güzel bir salı günü diliyorum herkese. Enerji keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Yarispunk'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten bu yaz çok mu hızlı geçti? Nasıl geçti bilmiyoruz ama Ağustos'un 11'indeyiz bile. Ama bu yazı böyle güzel sonlandırmak, daha birçok aktivite yapmak istiyorsanız gerçekten çok şanslısınız. Çünkü adamızda birbirinden güzel etkinlikler var, aktiviteler var. Dünya yıldızları, dünya DJ'lerinden yerel sanatçılarımıza kadar birçok konser, etkinlik, tiyatro, sahne sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: gibi.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi sizleri böyle değişik bilgilerle karşılıyorum. Bir araştırmaya göre insanlar bir başarıya ulaştıktan kısa süre sonra ona alışıyor ve mutluluk seviyeleri zamanla eski düzeyine dönüyor. Psikolojide bu durum hedonik adaptasyon olarak adlandırılıyormuş. Yeni bir araştırma, üniversite mezunu kadınların giderek daha fazla üniversite diploması olmayan ancak yüksek gelir elde eden erkeklerle evlendiğini ortaya koydu. Araştırmalar, yüksek IQ'ya sahip kişilerin evcil hayvan olarak köpeklerden ziyade kedileri tercih etme eğiliminde olabileceğini söylüyor. Verilere göre önümüzdeki yıllarda çocuksuz ve bekar kadınların nüfus içindeki çoğunluğu oluşturması bekleniyor. Araştırmalara göre gençlik bitmiş. Doktorlar hareketsiz yaşam tarzı ve artan eklem sorunları nedeniyle bazı genç yetişkinlerin eklemlerinin beklenenden çok daha hızlı yıprandığını belirtiyor. Düzenli badminton oynamanın yaşam süresini ortalama 6 yıla kadar uzatabileceği öne sürülüyor. Yapılan araştırmalar Y kuşağının çocuk sahibi olmaktan çok evcil hayvanlarına yatırım yapmaya yöneldiğini ve birçok kişinin evcil dostları için önemli miktarda harcama yaptığını gösteriyor. Bir ankete göre insanların büyük bir kısmı pişman oldukları şeylerin çoğunun yaptıkları hatalar değil, zamanında cesaret edemedikleri ve hiç denemedikleri şeyler olduğunu söylüyor. O yüzden geç olmadan cesaretle yapmak istediğiniz şeyleri hemen yapmaya konulun, sonrasında pişman

0: bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay antrasit Buda heykeli 2599 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
2: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Artık her sabah sabahların efendisine ben de dahil oluyorum ve sizlere çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. Sadece hediye kazandırmakla kalmıyoruz. Her sabah çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Her gün sizlere başka başka sorular soruyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz bu soruları, hikayelerimizden ve sizlerden de cevap alıyoruz ve en güzel cevabı da değişik farklı hediyeler gidiyor her gün. Gerçekten çok keyifli. Detaylar sosyal medyamızda hikayeler bölümünde. Sabahın en erken saatlerinde bu soruyu paylaşıyoruz ve sabahların efendisinde 8-9 arası birlikte yayında bu cevapları paylaşıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonrasında kazanan siz oluyorsunuz. Yarın sabah 8-9 arası buluşacağız ama şimdi Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Hileli gerçekten son zamanların en güzel düetlerindendi. 2026'ya damga vuran o kadar çok şarkı var ki yıl sonu gerçekten çok zorlanacağız yılın şarkısını seçmekte. Birlikte göreceğiz, birlikte değerlendireceğiz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
4: Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sizlerle en güzel şarkıları da paylaşmaya devam ediyorum bu frekansta. Bu arada yarın 12 Ağustos ve yarın bir güneş tutulması gerçekleşecek. Akşam saatlerinde gerçekleşecek. O yüzden biz gözlemleyemeyeceğiz. Ama bu güneş tutulmasının etkileri en son 99 senesinde olmuş. Yani hayrımıza olsun diyelim. Bu ay çünkü iki tane tutulma var. Biri güneş tutulması, biri de ay sonunda gerçekleşecek ay tutulması. Enteresan bir aydayız. O yüzden işinizi ferah tutun. Gerçekten garip hislerde olabilirsiniz, garip hallerde olabilirsiniz. Gökyüzüne atabilirsiniz suçu diyorum ve radyonuz enerjide, enerji keyfi devam ediyor.

5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress Express.

Yangozların on binlerce mikroskobik dişi varmış. Oxford Üniversitesi Aztek İmparatorluğundan daha eskiymiş. Kalem kapaklarındaki küçük delik boğulma riskini azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bu tükenmez kalemlerdeki. Yüksek topuklu ayakkabıları ilk kullananlar erkeklerdi. İlk çalar saatlerden biri yalnızca sabah 4'te çalıyordu. Yer fıstığı aslında kuru yemiş değil, bir bakla gitmiş. Konserve açacağı konserve kutusundan yaklaşık 50 yıl sonra icat edilmiş. İlk bilgisayar faresi ahşaptan yapılmıştı. Köpek balıkları ağaçlardan bile daha eskiymiş. Bazı kediler insanlardan gelen alerjenlere tepki verebilirmiş. Havuçlar turuncu olmadan önce mor çeşitleriyle biliniyormuş. Bunlar böyle ilginç, tuhaf, daha önce duymadığınız bilgilerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada artık hafta sonu için plan yaptınız mı bilmiyorum ama henüz erken de demeyin. Çünkü hafta sonu çok hızlı geliyor, çok hızlı geçiyor ve birbirinden güzel etkinlikler, aktiviteler, sanatçılar, festivaller, partiler sizleri bekliyor. Tekno partilerden sevdiğiniz rap sanatçılara kadar birçok içeriğin bulunduğu Gişe Kıbrıs'a sizleri davet ediyorum. Ve Enerji Keyfi devam ediyor. Yıllar sonra tekrar bir araya geldi Model grubu ve üstüne bir de yeni şarkı yayınladılar şimdi sizlerle.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Göksel'le karşıladık ve Enerji Keyfi bir saat boyunca daha bu frekansa sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Nearest Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz.
3: En güzel şey düşünülmek.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi dünyanın enlerinden bahsedeceğiz. Bir numaralı ülkeler bazı konularda. Monaco kişi başına dünyanın en zengin ülkesiymiş. Singapur dünyanın en güçlü pasaportu. Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi. İsviçre dünyanın en yenilikçi ülkesi. Norveç dünyanın en büyük varlık fonu. İzlanda dünyanın en huzurlu ülkesi. Kanada dünyanın en uzun kıyı şeridi. Çin dünyanın en büyük üretim gücü. Rusya dünyanın en büyük ülkesi. Suudi Arabistan dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Brezilya dünyanın en büyük biyoçeşitliliğine sahip ülkesi. İtalya dünyanın en fazla dünya miras alanına sahip ülkesi. Amerika dünyanın en büyük ekonomisi. Güney Kore dünyanın en yoğun robot kullanan ülkesi. Fransa dünyada en çok ziyaret edilen ülke. Ve Hindistan dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkeler. Biz de dünyanın en keyifli ülkesiyiz ve enerji keyfi devam ediyor.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch GBH 240 kırıcı delici ve SDS Plus 5'li uç seti 7199 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Yarın tabii ki de kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansa devam ediyor olacağız. Sizleri Türkçe Pop'un efsaneleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay A ve A 204.

0: maske şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Yeni bir hibrit GLA 180, 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niarist Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niarist Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.
4: Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yeni bir hibrit GLA 180 21 Ağustos'a kadar 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarla Kombos Otomotiv showroomlarında. Otomobilinizi 21 Ağustos'a kadar alın, ödemeye 6 ay sonra 2027'de başlayın. Üstelik ilk taksit Kombos'un hediyesi. Kombos Otomotiv 0533 866 1310. Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

kaçırmayın. Nearest Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearest Bank şubelerine bekliyoruz. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
4: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey düşünülmek.
0: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Lefke şenlikleri coşkusu adayı sarıyor. 14-15 Ağustos'ta oyun alanları, yemek standları, dans gösterileri ve DJ performanslarıyla eğlence tavan yapıyor. 14 Ağustos'ta Reva ve 2'ye 10 kala. 15 Ağustos'ta Ahmet Even ve Madrigal sahne alıyor.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Ön bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: bir yere ayrılma. Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

0: bir yere ayrılma.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Kıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Yes.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
2: Kağıda duvara.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Bazı geceler vardır, hafızalardan silinmez. Son dönemin en trend ismi Kiba, Kıbrıs'ın en büyük sahnesi Cage Club'da. ...20 Ağustos'ta ritim yükseliyor, enerji zirveye çıkıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: çocuğum.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Flash.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.